Kids FM.

Dance FM.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun. İşletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Popülarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Popülarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Kırmayın. Mialis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Mialis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bayık, always be with you. Keep it locked for Fresh Dance FM

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.

working.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Good music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Want to wake up? Set your clock and keep your radio locked.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Ev.com.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM, Record of the Week.

0: sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Music is the answer.
1: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Reklam.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

0: Dance FM.
1: I heard what you said through the grapevine.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: reklam.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
6: Working, driving, running, or flying.
7: Whatever you do, take the sound with you.
6: Release the sound.
7: Dance FM.
8: Oh.

Nightmare.

0: brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon
3: Sigorta. Dance FM breaks all the rules.
4: Music.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM.

0: reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
1: Bu sezon bir başka.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile

Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon Hit Mix'te Justy, Jack Style, John ve Turn the Lights Off bize eşlik etti. Cuma gününde güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Chapter and Verse ile devam ediyoruz şimdi. Regulate Dance FM.

with Aykut. Felix Yayan ve Cascada Boy You Turn Me ile Dance FM'de bize eşlik etti. Keyifli dakikalar herkese bir kez daha. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te Pitbull ve Lil Jon'la devam ediyoruz şimdi. Satellana bize eşlik.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.

Tayla ve Chanel Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar herkese bir kez daha. Afternoon Mix'te ben Aykut Balcı mikrofondayım. Cuma gününde, cuma akşamına doğru ilerlerken Joel Corey ve Rah bize eşlik ediyor. The Ocean.

0: Aykut.
1: Show dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Bruno Mars ve I Just Might bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese keyifli dakikalar. Yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben, French Montana ve Max B şimdi konuklarımız. Ever Since You Let Me. Get ready to shake it. I went deaf on it.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

with Aykut. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM burası ve ben Aykut Balcı mikrofondayım. Hafta içi her gün 13-16 arası burada mikrofondayım. Anima ve Ellie Goulding ile devam ediyoruz şimdi. Hypnotized.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Aykut.
1: Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Hücul ve Solto Jamaican'la Bam Bam'la bizimle buluştu. Tempoyu yükselttik. Bu kez Ayra Star'la devam ediyoruz. Where do we go?

with Aykut. Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Taylor Swift bize eşlik etti. Müzik dünyasının etkili isimlerinden biriyle yeni saatin açılışını yaptık. Herkese güzel bir cuma günü sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum bir kez daha. Hafta sonunda özel yayınlarımızı kaçırmayın. Hollanda'dan Fedele Grand ve That Thing.

0: Orinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN Sports'ta. Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Dance FM breaks all the rules.
3: Music.
4: Music.
5: Music.
4: Music.
5: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music

with iCoot. BB Rexha ve Faithless No Religion'da Dance FM'de bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladığımız hitleri her an burada duyabilirsiniz. Herkesten önce dinleme şansını yakalayabilirsiniz. Birazdan Sean Paul ve Stalk Ashley, Ready for the Ride. Öncesinde Lady Gaga ve Bruno Mars.

with Aykut. In the Dark ve Selena Gomez Dance FM'de dinledik. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Şimdi Tayla ile devam ediyoruz. Yine sevdiklerimizden biri Dead Girl.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın

0: Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance başladığından itibariyle zor bir haftanın daha sonuna geldik. Daha doğrusu hafta içini bitiriyoruz. Hafta sonu geldi. Çattı Eylül ayının ilk hafta sonu. Ne kadar tadımız tuzumuz var malum ama gerçekten çok zor bir süreç. Çok atlatılması, unutulması ki unutmayacağız bu olayı. Hep içimizde diri tutacağız. Neden? Çünkü çok büyük bir ihmalsizlik, çok böyle farklı bir ihmalsizlikten dolayı birçok insanı kaybettik. Adamızda yaşayan komşumuz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, akrabamız, hepimizin bir şeyleri olabilir. Olmasa da ya çok büyük bir facia yaşandı adamızda maalesef ki. Çok büyük bir ihmalsizliğin sonucuydu. Gerçekten yani o geminin su almasına rağmen mürettebatın yolcularla neredeyse dalga geçmesi, yani bunlar unutulacak şeyler değil. Aynı depremlerde yaşadığımız ihmalsizliği feribotta yaşayıp yine insana oldu, insan canına oldu. Gerçekten çok ucuzuz. Yani insan canı bu dünyadaki en ucuz şey sanırım. Bir de hayvan canı diyelim. Ağaçların, bitkilerin canı da tabii ki var. Maalesef böyle durumlar yaşıyoruz. Geçmiş olsun. Secret Dance başladı. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Stop. Je

0: olmazsaydı haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa.
1: Feel good, a classic, and then a new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance şımızıyla devam ediyor. Pop müziğin genç yıldızı Olivia Rodrigo, Ariana Grande'nin yeni albümünden bir şarkıyı coverlamayı düşünebileceğini açıkladı. Bir röportajda konuşan Rodrigo, son dönemde Ariana Grande'nin Petal albümünü sık sık dinlediğini belirterek, belki Ariana'nın albümünden bir şarkı söyleyebilirim dedi. Rodrigo ayrıca kendi şarkılarının başka sanatçılar tarafından yeniden yorumlanmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Öte yandan Olivia Rodrigo, kadınlar ve kız çocuklarını destekleyen projeler için düzenlediği Daisy Chain Fights Festivali'ne de hazırlanıyor. Tamamı kadın sanatçılardan oluşan festivalin kadrosunda Chaperone, Doechii, Katseye ve Stevie Nicks gibi önemli isimler de yer alıyor. Olivia Rodrigo'dan Ariana Grande cover'ı gelir mi? Müzik severler şimdiden merakla beklemekte. Biz de bekliyoruz heyecanla. Ariana Grande demişken önümüzdeki dakikalarda bir Ariana Grande haberim var. Sizlerle buluşturuyor olacağım.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance Show hızıyla devam ediyor. Şimdi dişil öfkenin çiçeklendiği Ariana Grande'den Petal albümü geldi. Albümün ismi ve konsepti koparılıp kaldırımda ezilmeye çalışılan bir çiçeğin hikayesinden geliyor. Yavaşça ama kasıtlı biçimde koparılırken bile güzel kalmaya çalışan bir çiçeğin öfkesiyle örülü bu albüm boyunca Grande sesini bilinçli olarak sınırlı kullanıyor. Albümün en tartışmalı ve çarpıcı yapı taşı belki de Petal şarkısının klibi. Birkaç kilo versen iyi olur, pazarlanamaz, çekici değil gibi cümleler kadın sanatçıların yeteneklerinden önce bedenleri üzerinden yargılandığını açıkça ortaya koyuyor. Klibin sonunda Pepper'ın testereyle yapımcılardan intikam alması tüm bu baskılara karşı bir başkaldırıyı temsil ediyor. Petal'ın en güçlü yanlarından biri şarkı sözlerinin neredeyse tamamının iki farklı şekilde okunabilmesi. Nitekim eleştirmenler de her şarkının hem başarısız bir ilişki hikayesi olarak okunabileceğini hem de bir idolle hayranları arasındaki toksik bağ işaret edebileceği fikrinde ortaklaşıyor. Zayıf ol ama kemiklerin görünmesin, çılgınca dans et ama nefesin bir an olsun kesilmesin, öfkelenebilirsin ama sessizce. Petal işte tam da bu paradoksların ortasında açan bir çiçek ve Ariana çiçeğiyle kadınların yalnızca bir göz zevki olarak görüldüğü bir sektörde kendi sesini ve bedenini inşa etmenin mümkün olduğunu da gösteriyor aslında. Çok güçlü bir albüm, Ariana Grande'den büyük bir mesaj taşıyan bir albüm ve bu albümü yaptı, şimdi kenara çekildi. Artık geri kalan taraflar bizde. Radyonuz Dance FM'de de tabii ki de seçtik sizler için en iyilerini. Sizlerle buluşturuyoruz. Dünya efsaneleri burada.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Music is the answer.
5: That's why we are growing bigger every day.
4: Dance FM.
5: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'ımız ile devam ediyor. Türk müzik sektörü için tarihi bir adım atıldı. All Stars Music Türkiye ile Recording Akademi işbirliği kapsamında Türkiye'den 13 müzik yaratıcı Recording Akademi üyeliğine kabul edildi. Aralarında Edis, Hadise, Mabel Matiz, Mert Demir, Melike Şahin, Sıla, Ozan Doğulu ve Toygar Işıklı'nın da bulunduğu isimler artık Grammy değerlendirme ve oylama süreçlerinde yer alabilecek. Yeni üyeler uygunluk kriterlerini karşılayan çalışmalarını 69. Grammy ödülleri için değerlendirmeye sunabilecek ve adayların belirlenmesinde rol oynayan oylama sürecine katılabilecek. Recording Akademi yetkilileri Türkiye'nin zengin müzik mirasının ve yaratıcı gücünün küresel müzik dünyasında daha güçlü şekilde temsil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Türk müziğinin 13 önemli ismi artık Grammy dünyasının bir parçası. Artık Grammy ödüllerinde biz de varız, bizim de hakkımız var. Çok güzel bir haberdi bu. Gururlandık. Tebrik ediyoruz kendimizi ve sanatçılarımızı.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance programım tüm hızıyla devam ediyor. Evet, sizlere böyle neşeli bir şekilde diğer dünyalardan haberler sunuyorum. Amacım gündemi unutturmak, gündemden uzaklaştırmak tabii ki de değil. Ama programımın ve radyomuzun formatı gereği bu tarz haberler sunmak zorundayım. Ulusal yasamız da bittiği için hani normal hayatımıza biz dönemedik. Ruhumuz, aklımız, kalbimiz dönemedi ama işimiz gereği burada bu programda bu haberleri sunmak zorundaydım. O yüzden anlayışlı olursanız çok sevinirim. Secret Dance bir saat boyunca daha devam ediyor.

Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33. Bu sezon bir...

0: www.radyoviva.com. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bayık, always be with you.
4: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. İngiltere'de tıp dünyasında dikkat çeken bir ilke imza atıldı. 48 yaşındaki Rice Hibbert, ameliyat sırasında canlı yapay zeka desteği kullanılan beyin operasyonunu geçiren dünyadaki ilk hasta oldu. University College London Hospital'da gerçekleştirilen operasyonda Hibbert'ın hipofiz bezindeki tümör başarıyla çıkarıldı. Ameliyat boyunca yapay zeka sistemi canlı görüntüleri anlık olarak analiz ederek cerrahlara kritik damar ve sinirlerin bulunabileceği bölgeler hakkında bilgi verdi. Sistem ayrıca cerrahi aletleri takip ederek daha güvenli müdahale alanlarını işaretledi. Ancak son karar her zaman cerrahlardaydı tabii ki de. Uzmanlar yapay zekayı operasyon ekibi için ikinci bir çift göz olarak tanımlıyor. Ameliyatın ardından görme yetisinin hızla düzeldiğini söyleyen Rice Hibbert ise operasyon için bana hayatımı geri verdi ifadelerini kullandı. Araştırmacıların hedefi ise gelecekte cerrahların ameliyat sırasında danışabileceği bir tür cerrahi ChatGPT geliştirmek tabii ki de. Yani tamamen kontrolü, direksiyonu ChatGPT'ye bırakmadan tabii ki de yine cerrahlarda son söz ve karar mekanizması cerrahların tercihinde, ama çok büyük şeyler oluyor teknoloji dünyasında, farkında mısınız? Artık robotlar ameliyatta, farkındaysanız. Belki küçük işlemler bile artık sadece robotlara bırakılacak gibi görünüyor. Bakalım dünya ne gösterir, gelecek ne gösterir bilemeyiz, ama şu an dünya efsaneleri burada sizlerle.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ederken şimdi çok enteresan bir haber buldum, sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye'nin kıyılarına, su kaynaklarına ve doğaya dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan kanosuyla yola çıkan 57 yaşındaki Halil Üzel tam 83 gün sonra Bodrum'a ulaştı. Poyrazköy'den 4 Haziran'da İnci isimli kanosuyla yola çıkan emekli astsubay Marmara ve Ege denizlerini geçerek Bodrum Kumbahçe sahiline ulaştı. Üzel yolculuğunun yaklaşık 70 gününü doğada kamp yaparak geçirdiğini ve özellikle ulaşımı zor bakir koylarda konakladığını söyledi. Vefa Rotası adını verdiği proje kapsamında yolculuğu boyunca denize, spora, sanata ve topluma önemli katkılar sunmuş isimleri de anıyor. Halil Üzel, Bodrum'daki molasının ardından kanosuyla rotasına devam ederek Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne doğru da yola çıkacakmış. Ya ne kadar güzel şeyler oluyor, gerçekleşiyor. Böyle özlemişiz bu tarz haberleri, işte doğayla iç içe olan insanlar, sanata değer veren, saygı veren insanların böyle yaptığı aktiviteler gerçekten çok ama çok hoş. Umarım amacına ulaşır. Umarım bir gün sizler de amacınıza ulaşırsınız ve radyonuzdan

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yarisbank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Yarisbank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Yarisbank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in ve bir haftanın daha sonuna geldik an itibariyle. Evet, bu haftanın yarısında biraz sizlere farklı haberler sundum. Anlayışlı olursanız, bu da bizim mesleğimiz. Gerçekten hani kızgınlığınızı anlayabiliyorum, öfkenizi anlayabiliyorum ama emin olun biz de sizler kadar üzgün, öfkeli, kızgın ve gerçekten çok üzgünüz. Yani o olayları unutmak mümkün değil. Ki zaten öfkemiz çok yüksek. Burada bu mikrofonda şu an bu konulardan çok bahsedemiyorum maalesef yayın kuralları gerekçesiyle. Ama siz anlarsınız ki ses tonumdan. Hani burada işimizi yapmak durumundayız. O yüzden herkese iyi hafta sonları dilemek istiyorum. Umarım kazasız, belasız, faciasız bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no
1: other choice. No other choice. Michael Brown. Keep grabbing man. Let go.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında,
2: hep yanında, Aveon, Aveon Sigorta. Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station. Real.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Kasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Dance FM.
1: I like to move it, I like to move it, I like to move it, You like to

0: reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

competition. Just Strictly Dance. Dance FM.

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihanist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey.
3: FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station. Release the sound.
3: Dance FM. Dance FM. Yeah.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dance FM covers your passion.
5: Covers your passion.
4: Your lifestyle.
5: And your music. On one station. Release the sound.
4: Dance FM. Dance FM.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.

0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dans FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa.
1: Dans FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM. Get them.

No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: FM.
1: I miss you.